Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir zamana ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir?

0: Hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek, karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odeya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odeya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine, ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odeya ile yatırım içeriklerini ve Odeya Radyo'yu takipte kalın.
2: Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oda'ya Radyo.

0: cool breeze coming from the sea.
1: Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone. Yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil. Nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar

0: risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden.
0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız?

gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne

0: gelirlerim var. Gelirim ne kadar? Giderim, zoraki giderim ne kadar? Keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikim yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor, böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif, ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir, ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor, ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor, her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki program başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimli ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bunu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu, tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ona para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki, çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okuryazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan, yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir, bu önemli. Hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz? Riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için, ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik, birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak, hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken niye amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi, kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye. Hani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz. Biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi, altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun. Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyona etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır. Yeah.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
2: Pod.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sat talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini

karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Kalbinin Sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okuryazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Peki bugün ne konuşacağız? Bir kalkan olarak döviz, kur riskini yönetmenin yolları ne? Hemen dönelim. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Genel olarak şöyle bir düşünce var. Genlerimize işlemiş daha doğrusu o. Hani dövizi bir yatırım aracı olarak görme gibi bir potansiyele
1: Doğru.
0: sahibiz.
1: Yani nereye gidersek gidelim bu var. Türkiye'de her iki kişiden biri en azından diyor ki abi döviz ne olur? Yani konuştuğumuz zaman geçen şeyde Datça'da böyle dolaşıyorum sokakta soruyor böyle altın mı alayım döviz mi alayım? Altın mı alayım döviz mi alayım? Yani konu buraya kadar altın döviz bizde önemli bir konu gerçekten herkesin merakında. Şimdi, radarında diyelim.
0: Radarında tabii. Ama biz hani hep böyle eski alışkanlık ya da eski tecrübelerden işte dolar al dursun işte değer kazanınca satarsın paranı korursun gibi düşünüyorduk. Şimdi evet. Ama durumlar biraz daha farklılaştı gibi.
1: Doğru.
0: Artık kazanç gözüyle değil kalkan gözüyle bakmak lazım anladığımız kadarıyla. Şimdi bu bölüme takipçilerimizden bu arada bizim paylaşımlar da geliyor. İşte mesajlar da geliyor. Sorular da soruyorlar. Şöyle yazmış bir tanesi. Dolar aldım demiş. Çünkü param değer kaybetmesini istedim. Fakat baktım ki bir süre sonra bakıyorum. Aslında dolar yükselmiş ama benim de alım gücüm düştüğü için hayat pahalılığı karşısında kendimi koruyamamışım. Yani hiç zengin hissetmedim. Gibi bir şey yazmış. Bu da ilginç. Çünkü bunu biz yatırım değil de para koruma gibi düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama burada şunu sormak istiyorum. Döviz söz konusu olduğunda kazanç ile koruma arasında nasıl bir fark var aslında? Hani onu biraz açmak isterim. Bu ayrımı bizler bireyler nasıl yapacak? Koruma
1: ya
0: mı,
1: döviz,
0: kazanç mı?
1: Döviz hiçbir zaman aslında bir yatırım aracı değil. Yani belki her zaman bir korunma aracı gibi. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir yer. Onun için insanlar zaman zaman da döviz krizleri yaşıyoruz biz. Aslına bakacak olursak Türkiye'nin bütün krizleri dövizle ilgili krizlerdir. Döviz bitti krizidir. Yani ya cari açık çok fazla yüksek veririz ya işte bütçeyi dengeleyemeyiz vesaire filan ama sonuçta o dışarıdan para getiremediğimizde, döviz getiremediğimizde yani doğrudan yatırım olabilir, sıcak para olabilir ama bir şekilde Türkiye'ye dövizi sokmazsak kendi tasarruflarımız, kendi birikimlerimiz yeterli değil. Ve de her zaman potansiyellerimizin üzerinde yaşama gibi bir derdimiz var. Onun için hep buradan bir medet umuyoruz. Zaman zaman da bu döviz patlıyor ya bu sıkıntılardan
0: geçmiş
1: nedeniyle. Geçmiş yıllarda
0: öyle bir
1: oldu.
0: Şeyimiz var. Hafızamız
1: evet,
0: öyle.
1: Hafıza o yönde. Tabii Türk insanının hafızası. İşte onun için dolar başta olmak üzere. Temel para birimi de o. Yani dünyada her gün 9.6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor her gün. Bunun da bir aya yani o döviz işlemi iki ayaktan oluştuğuna göre bir aya mutlaka dolar.
0: Tabii.
1: Onun için de herkesin bakışı oraya. Yani o kadar büyük rakamlar ki bunlar.
0: İnsanların günlük
1: zaten
0: bazda bir de, evet.
1: Günlük bazda yani dünya ticaretinin toplamı 33 trilyon dolar. Yani geçen sene böyleydi 2025'te. Bu sene de buna yakın bir yerlerde oluşur muhtemelen. Yani 33 trilyon dolar her gün 9.6 trilyon dolar.
0: O
1: demek ki 3,5-4 günde bütün dünya ticaretini finanse edebilecek işlem döviz piyasalarında yapılıyor.
0: Peki şimdi burada dövizi mesela yatırım aracı değil de ama şöyle oldu biraz da yani kendi tecrübelerimden istinaden söylüyorum. Bir noktadan sonra insanlar dövizi yatırım aracı olarak görmekten biraz vazgeçtiler gibi son dönemlerde. Ama bunu da bir kalkan olarak düşünen de var tutayım diye. Şimdi bu kalkan her zaman aynı derecede korur mu? Yani hani döviz bunu dolarda, euroda, bunu şirketlerin döviz ihtiyacı, şirketlerin kendini koruma, kalkan yapma. Yani her zaman aynı derecede koruyor mu? Hangi koşullarda bu dövizi biz kalkan olarak biraz daha zayıfladığını görüyoruz Hakan? Nasıl bir koşulda? Kalkan olarak soruyorum bunu tabii yani.
1: Yani şöyle politikalarla çok bağlı. Yani ülkelerin izlediği ekonomi politikaları, özellikle para politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz. Maliyetleriniz yukarıya çıkıyor. Ama enflasyonu dizginleyebilmek için Çin politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekiyor.

0: uygulanmaya başladı 4 Haziran 2023'ten sonra. Bir dezenflasyon programı. Evet. Bu dezenflasyon programının da en önemli ayağı döviz kurlarıyla ilgili olan. Çünkü bir geçişkenlik var. Merkez Bankası'nın bununla ilgili çok araştırmaları var. Yani dövizdeki artışlar sonuçta enflasyona ciddi şekilde yansıyor. Yani bunun çeşitli ölçümleri var. %16 ile %40 arasında geçişkenlik
1: Peki,
0: olduğu ifade ediliyor.
1: Peki hangi koşullarda mesela şöyle diyelim, ben kendi adıma konuşuyorum. Dövizi yatırım olarak değil de gittim euro aldım kendime ya da dolar, hiç fark evet. etmez. Çünkü belli bir param var, o paramı korumak istiyorum.
0: Evet.
1: Normal şartlar altında söylüyorum bunu tabii, yani dünyanın son geldiği son 4-5 sene için söylemiyorum. Onu aldım. Koruduğunu düşünüyorum. Yani en azından para değerini koruduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada işte o bizim takipçimizin de yazdığı gibi aslında alım gücüm düştüğü için dedi ya, öyle yazmış. Aslında korunmadığımı gördüm. İşte o yüzden soruyorum, kalkan olarak kullandığım bu dövizi ben nerede, hangi koşullarda zayıflıyor? Yani ABD'nin ya da Fed'in açıklamalarıyla mı? Ya da döviz piyasalarındaki gelişmelerle mi? Bir noktadan sonra o kalkan görevini çok daha yerine getiremiyor gibi. Sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünya için de konuşuyorum.
0: Evet.
1: Hangi koşullar bunlar?
0: Ama şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz.
1: Tabii.
0: Ve yaşadığımız şey şu anda dünyadan biraz farklı. O açıdan baktığınız zaman mesela şimdi enflasyon eğer aylık olarak %2-2,5 artıyorsa ama dövizin, yani diyelim ki sepet kurun, yani yarım euro yarım dolardan oluşan sepet kurun eğer Türk lirası karşısında %1,5 civarındaysa kaybı, o zaman sen hiçbir şekilde korunmuyorsun. İki kere daha problemli bir dönem
1: yaşıyorsun.
0: Kalkan
1: zayıflıyordu.
0: Kalkan çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ama buna ihtiyacı olan kesimler yok mu? Var.
1: Diyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde bu bahsettiğim dövizin korunma görevi biraz daha zayıflıyor baktığında. Eğer aynı şekilde sizin söylemiş olduğunuz
0: eğer döviz kuru tutulmuyorsa hayır.
1: Hayır. Hiç tutuluyorsa normal şartta şu anki gündemde.
0: Tutuluyorsa kalkan rolü ciddi
1: ama
0: şekilde.
1: Ama tutulmuyorsa kalkan görevini görüyor.
0: Kalkan görevi görür. Yani belli oranda korur. Hatta genellikle bu durum mesela eğer tutuluyorsa bu daha da fazla. Diyelim ki ithal ürünlere karşı bir cazibe oluşuyor.
1: Hı, doğru.
0: Kurlar tutuluyorsa, çünkü mesela Türkiye'de yaşanan o. Hı hı. İthal ürünlerde ciddi bir artış var.
1: Artış var.
0: Gerçi son birkaç aydır orada biraz bir zayıflama var. Çünkü talepte de bir daralma, durulma olduğu için orada da bir daralma var ama yani genel itibariyle ithalat daha cazip hale geliyor.
1: Hı hı.
0: O cazip hale gelince ister istemez insanlar buraya doğru yöneliyorlar. Buradaki malları alarak kendilerini bir anlamda koruyabiliyorlar. Enflasyona karşı da koruyabiliyorlar ithal ürünleri. Ya da gidip Yunanistan'da hatta İtalya'da filan tatil yapıp sonra Türkiye'ye gelip ya Türkiye'deki otellerden çok daha ucuza oralarda kaldık. Çok daha iyi yemekleri daha ucuza yedik filan diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü kur üzerindeki baskı ister istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
1: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimi bir süre dövizde tutmuş. Bir tanesi daha bir takipçimiz daha yazmış. Birikimi bir süre dövizde tuttum. Sonra da dolar yükseldi. Biraz daha bekleyeyim demiş kendisi. Ama bir noktadan sonra hem ev fiyatları hem kur birlikte yükselince aslında hedefimden uzaklaştım sürekli. Onu fark ettim diye yazmış. İşte sorular sormuş.
0: Evet.
1: Mesela bu örnekten ilerlersek.
0: Maliyetler çok patladı çünkü. Yani hala orada talep yok, kredi yok.
1: Kredide
0: çok kısıtlar olduğu için hani ancak işte böyle ilk evin olacak da filan gençlere dönük bir takım uygulamalar var ama onlar da yeterli değil. Yani oradaki kısıtlardan dolayı insanlar ister istemez yani işte kredi bulamadıklarından, alamadıklarından evle aralarındaki fark, yani eve ulaşma işi, özellikle gençlerin arabaya ulaşma işi, otomobile ulaşma işi giderek erteleniyor maalesef.
1: İşte bu takipçi
0: maalesef
1: de onu diyor. Ben dövize bir yükseliyor biraz, bekleyeyim. Yani o da öyle yazmış.
0: Bu uygulanan politika devam ettiği sürece kurda ya dövizde kalmak doğru bir tavır olmaz. Çünkü zaten politikanın temeli Türk lirasını cazip hale getirmek. Türk lirasını cazip hale getirerek tasarrufa yöneltip enflasyonu baskılamak. Ama şu sıralarda dünyadaki gelişmeler vesaire filan bu çok kolay olmuyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Amerika'nın tavrı da etkiliyor.
1: Fed de etkiliyor.
0: Fed'in tavrı da etkiliyor. Diğer Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları da etkiliyor. Yani orada da parite farklılıkları var mesela euro ile dolar arasında.

0: farklılıklar görülüyor. Ama yine en azından orası belli bir dengede gidebiliyor. Bir de tabii yani biraz böyle uzak bir şey olmakla beraber artık bir şey ortaya çıktı. Acaba dolar önümüzdeki dönemde yıllardır olduğu gibi, özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından sonra tam bir hakimiyet kurduğu, bütün bu döviz piyasalarına kurduğu süreç önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek mi? Ya da ne kadar devam edebilecek? Doların gücü ne olacak? Alımlar üzerinde, ticaret üzerinde nasıl bir seyir izlenecek? Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü Çin, yani ticaret çok farklılaşmaya başladı. İster istemez para birimleri ticareti izliyorlar. Yani bundan 30 yıl önce Batı hala en önemli üreticiydi. Ama bir zaman sonra ya biz dünyadaki katma değeri büyük kısmına el koymak için entelektüel sermayeye, yazılım kodlarına, finansal araçlara kontrol edersek zaten dünyadaki katma değerin çoğunu da kontrol etmiş oluyoruz. Sanayi işi vesaire filan biraz hammallık diye bakıldı. Ama şu son 30 yılda görünen o ki ticaret de çok ciddi şekilde kaymaya başladı. Yani o üretici güçler, Çin'dir, Pasifik'teki diğer ülkelerdir, Asya'daki diğer ülkeler, bunlar Brezilya bu arada, bunlar Güney Afrika vesaire, daha üreten güçler haline geldiler. O üreten güçler şimdi yeni kendi aralarındaki ticareti arttıracak yeni para birimleri üzerine hareket etmeye çalışıyorlar.
1: Bu anlattıklarınızdan şu sonuç çıkıyor mu? Soru çıkıyor mu acaba? Şimdi bunu zaten çoğunlukla sanayici ve iş insanları ve sizler, ekonomi profesyonelleri de söylüyor. Yani Bretton Woods sistemi biraz daha zayıfladı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ama şimdi burada o zaman şu soru çıkıyor. Hani ben dedim ya yayının başında, bir kalkan olarak döviz, evet, kur riskini yönetmenin yolları dedim ya. Fakat burada bazı şeylerin de değiştiğini varsayarsak ya da değişmek üzere olduğunu varsayarsak, ABD kaynaklı tartışılan doların gücü kaynaklı, o zaman işin içine bu döviz kur riskini yönetmenin yanlarında başka riskleri de yönetmek ve kalkan olarak kullanmak
0: tam
1: gibi bir şey
0: geliyor değil mi? Evet, lafı.
1: Anlamışım zaten, demek ki oradan.
0: Estağfurullah. Şöyle yani bu yeni dönem nedeniyle, hani eskiden normal dönemde diyorsun ya mesela.
1: Normal şartlarda.
0: Yani normal şartlarda, evet. İşte o normal şartlar kalmadı artık. Başka bir şartlar var. Artık serbest piyasa diye de bir şey kalmadı. Fiyat her şeyi belirler diye de bir şey kalmadı. Başka yani fiyat nihai hakemdi değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ama şimdi öyle bir durum var mı? Karşılıklı bağımlılıklar barış getirirdi. Şimdi öyle bir durum var mı? Aksine karşılıklı bağımlılığınız fazlaysa bu sizin karşınızda ciddi şekilde silah olarak kullanılabilir hale geldi. Şimdi onun için bu daha riskler bu tarafta arttı. Eğer kalkan olarak görmek istiyorsanız bir kere sepetinizi çeşitlendirmeniz lazım. Yani sadece dolarda, sadece euroda filan olmaz. Böyle hatta yuanı, başka para birimlerini de eğer dövizle ilgili bir koruma kalkanı kendinize yapacaksanız, bunlar sonuçta tercih meselesi. Biraz daha sepet yapabilirsiniz. Kendinizi burada koruyabilirsiniz. Yani farklılaşmaya başladı.
1: Anladım. Kur mesela riskinden ziyade başka şeylerin, yatırım araçları da kullanarak aslında, evet, sen riskini, sadece döviz değil, riskini yönetmenin
0: kalkanını
1: yollarını
0: daha
1: bulacaksın.
0: Güçlendirebilirsin. Peki. Yatırım fonları mesela var.
1: Evet.
0: İşte senedi yatırım fonları olduğu gibi dövizle de ilgili
1: altın
0: fonlar
1: var,
0: var.
1: Değerli metaller de var. Peki döviz denildiğinde bizim aklımıza ne geliyor? İşte dolar geliyor, euro geliyor, sterlin geliyor Türkiye'de. Yani evet, dünyada da öyle gerçi.
0: İsviçre frangını unutmayalım.
1: Tabii.
0: Bir ara çok meşhurdu.
1: Bir ara çok. Evet. Japon yeni de bir ara hatırlayın. Japon yeni.
0: Japon yeni fiziki olarak
1: yok,
0: elde olmaz.
1: Yok, bir ara hatırlasanız da 15-20 sene mi oluyor? Belki daha fazla yen kredisi kullanarak ev alanlar
0: kredi
1: olmuştu.
0: Kredi kullanır, doğru.
1: Yani
0: kredi
1: hayır oradan kaldı.
0: Fiziki olarak
1: tabii, tabii.
0: Hani yok, bir de cüzdanda yok, ya da yastık altında
1: yeni
0: saklama
1: görmedim
0: durumu
1: ben
0: var ya.
1: Hep dolar, evet, yen derim ama daha yeni görmedim yani fiziki olarak. Şimdi hep bu ilk dolar, euro ve pound geliyor ya. Bu para birimlerinin birbirleri olan ilişkileri nasıl? Bir de bunlar dışında kalan dövizler nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirilebilir derken yatırım olarak demiyorum, yani yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Farklı bir felsefi açıdan soruyorum onu. Hani yuan dedik, İsviçre frangı dedik, mesela Japon yeni dedik. Bunlarla peki bunların dışında kalan dövizler hakkında da dediniz ya, farklı para birimleri, evet, farklı şeyler çıktı artık. Mesela kriptolar bile çıktı yani hani,
0: doğru,
1: baktığında.
0: Doğru, bitcoinler,
1: ha,
0: şunlar
1: değil mi,
0: bunlar, evet.
1: Onu nasıl değerlendirirsiniz bunlar dışında kalan birbirleriyle ilişkilerini ve bunlar dışında kalan
0: dövizleri? Sonuçta paranın bir takım fonksiyonları var. Bunları hangisi, yani bir ödeme aracı değil mi? Bir alışveriş, hı-hı, aracı vesaire. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda bir tür yatırım aracı da, yani para yani bir yere yatırıyorsan, mesela üretime yatırıyorsan, bir eve yatırıyorsan, yani bu fonksiyonu da olan bir şey. Bunu sağlayan her şey aslında para gibi kabul görebilir. Burada yıllar yılı dolar en güçlü olanı temsil ettiği için büyük ölçüde ve en kolay değiştirilebilir olanı. Çünkü o değiş tokuşun da kolay yapılabilmesi lazım. Sen nereye gidersen git, dolarla bir işlem yapabilirsin, bir şey satın alabilirsin. Ama şimdi yani felsefi boyut deyince felsefi boyutunu bilmiyorum ama
1: ya felsefeden kastım hani yatırım
0: arka planı evet, şöyle.
1: Yani kalan dövizler nasıl değerlendirilmeli derken oradaki sorum
0: hangi dövizleri
1: alalım satalım değil.
0: Yok yok tamam.
1: Kalan dövizlerin birbirleriyle yani ilişkiler açısından.
0: İlişkiler açısından.
1: Felsefeden kastım o kelime geldi aklıma onu söyleyeyim.
0: Tamam ben de onu tam söyleyeceğim. 2000 yılında bakıyorum Çin'in ABD, Avrupa ve Japonya'ya olan ihracatı, toplam ihracatının %55'i. Şimdi bu 35'in altına indi. Kendisinin kuşak yol dediği işte bizim gibi ülkelerle olan ticareti 2000 yılında %15 iken şimdi %45'e çıktı. Yani dünyada ticaret şekil değiştiriyor. Ticaret şekil değiştirince en son Hürmüz'de ne görüyoruz? İki şey görüyoruz. Bir, Hürmüz Boğazı kapandığında petrol ne olacak filan dendiğinde dolara koşuyorlar. İkincisi diyorlar ki yuanla da alım satım yapılabilir. Evet. Değil mi? Şimdi İran bunu söylüyor. Boşver İran'ı, İran hadi Çin'in müttefiki ya da öyle olmak durumunda diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri de yuanla da biz petrol alıp satabiliriz dedi. Yani ticaretin yapısı değiştikçe tabii ki bazı ülkelerin para birimleri ön plana çıkmaya başlıyor ve onların ticaretteki ağırlıkları artıyor. Ticaretteki ağırlıkları arttıkça döviz piyasalarındaki işlemlerdeki ağırlıkları da artacaktır. Mesela şu sıralarda böyle önde gelen aklı fikrine güvenilebilecek finansal danışmanlar yuanla borçlanmayı da ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü Çin enflasyon değil, aksine enflasyonu onun da kendi sorunları var. Orada da devlet illaki büyük ölçekli yatırım yapacaksın, büyük ölçekli üretim yapacaksın, maliyetlerini düşüreceksin falan gibi baskıladığından dolayı Çin'de çok ciddi bir üretim kapasitesi var. O üretim kapasitesini işletebilmek için diğer ülkelerin üretim kapasitesine sürekli baskıda bulunuyor. Bunun için bunu da ama kendi mallarını satmak için de devreye kendi finans sistemini koymaya başladı. Ben seni kredilendireyim. Şu anda bana verme. Ama ne oluyor?
1: Oyunun onun kuralları değişiyor.
0: Onun oyunun kuralları yani değişiyor aynen. Ve yuan'ın şeyi artmaya başlıyor.
1: Tam oradan
0: etkisi.
1: Siz konuşurken şimdi hani bir kalkan olarak döviz diyoruz. Döviz deyince bizim kafamız hep dolar eşittir oluyordu evet, ya. Demek ki artık lazım. Bu değişti.
0: Tabii.
1: Değişiyor.
0: Değişiyor.
1: Yani bunun içine yuan'ı koyarsın ne bileyim. Yani dövizi sadece dolar olarak hani biz öyle düşündüğümüz için sizin anlattıklarınızdan başka para bilimlerinde aslında kendini kalkan olarak kullanabileceğin bir duruma doğru dünya evriliyor gibi gözüküyor şimdilik yani.
0: Evet, sepet yaparsan, çeşitlendirirsen
1: sepetini zaman,
0: o kalkanı güçlendirme imkanı var.
1: Peki günlük hayatta kur riskini yönetmek dediğimiz şeyi bir örneklendirirsek nasıl bir örnek veririz? Günlük yani, hayat için yani kur riskini yönetmek.
0: Valla şirketler için bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi eğer ihracat yapıyorsan, ithalat yapıyorsan burayı her an takip etmek zorundasın. Hatta petrol fiyatlarını bile takip etmek zorundasın. Çünkü petroldeki gelişmeler artık doları mesela çok ciddi etkiliyor. Euro'yu çok ciddi etkiliyor.
1: Bütün hepsini etkiliyor. Bütün borsaları da etkiliyor. Dün...
0: Etkiliyor ama mesela Euro'yu falan oralarda mesela Çin tutmuş 1,2 milyar tonluk kendisine şey yapmış, depo yapmış petrolden. Onu daha az etkiliyor.
1: Ha doğru.
0: Ama öbür yapmadıysan seni daha fazla etkiliyor gibi. Türkiye fazla etkilenmedi bu arada. Yani o da önemli bir konu. Ama tabii ki fiyatlar buralarda kalırsa mesela bu sene enerji faturamız 50 milyar değil, 55 milyar değil, 75 milyar dolarda gelme ihtimali var.
1: Evet.
0: Hani baktığın zaman. Bunlar da etkili oluyor. Eğer bir şey, elindeki bir şey azalıyorsa onun fiyatı ister istemez artıyor. Sen ne kadar farklı bir politika uygulasan bile bir yerden sonra dolar matbaan ya da başka bir döviz matbaan olmadığı için ister istemez onların o baskısına dayanman zorlaşıyor.
1: Peki şöyle bir örnek verebilir miyim? Siz konuşurken o da geldi aklıma. Hani günlük hayatta kur riskini yönetmek derken diyelim ben evleneceğim. Ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
0: O kadar döviz krizi.
1: Kriz değil. Peki. Şöyle evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım ve gidiyorum halamdan dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım? Evet. Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle almış.
0: Türk
1: nasıl
0: lirası
1: yöneteceğim
0: kazanmıyorsan
1: ben?
0: Türk lirası borçlan.
1: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
0: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
1: hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
0: Ne kazanıyorsan oradan
1: bu şekilde yönetebileceksin.
0: Tabii çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
1: Şu açıdan dedim olursun. Tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç. Evet. Para kazanıyorum öyle de onu dedim ki
0: halamdan
1: yuana geçtim.
0: Halamdan yuan borç. Peki güzel oldu.
1: Halam için ne diyormuş? Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borcunu. Hı-hı. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetmeye evet. olmam lazım bir yıl içerisinde. Kur burada nasıl yöneteceğim kur riskini kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
0: Yok hayır hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu yapıyor yuan. İnsanlar. Hı. Yani yuanda olur bu euro. Mesela örnek. 2024 Sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
1: artışı
0: değer artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu.
1: Yani bunları da iyi okuman gerekiyor.
0: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
1: Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Hiçbir yani, şey kolay değil biliyorum da hani.
0: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür yani nasıl diyelim böyle film arası gibi tarihin bir şeyi bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan bireyler için söylüyorum. Onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediğin şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde? %35 civarında
1: evet.
0: dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını getir.
1: TL'ye
0: ben sana evet TL'ne faiz veriyorum dedin
1: döviz
0: ama
1: döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik.
0: Yapıldı ama evet. oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
1: Peki şimdi döviz piyasasında yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden bir bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor. Tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz evet. çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Evet. Bu duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
0: Bence hepsinin
1: yoksa bilgi eksikliği mi?
0: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var. Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur. Ekonomi ekonomistlere bırakılmaz denmesinin ardındaki şey de budur. Yani sağduyuyla hareket edebilmek lazım. Tecrübeleri iyi özümsemek lazım ama tabii ki bilgi de gerekli. Yani bilgisiz karar olmuyor çünkü. Doğru bilgi ama çok önemli. Eğer spekülatif işlerle yerlerde, merkezlerden üretilen bilgilerle karşı karşıyaysan, biz bunu rastlıyoruz. Bazen bunu bizim bazı meslektaşlarımız da yapıyor. Yani YouTube'da başka bir yerlerde çıkıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Niye olacak? Olma ihtimali yok. İşte şu anda bir politika izleniyor.
1: Evet.
0: O politikanın da bir arkasında bir ciddi döviz rezervi var. Bu şu anda olmaz. Bir zaman sonra olabilir.
1: O zaman ama süzerek alacaksın bilgiyi de.
0: Süzerek almak lazım. İyi, o sağduyu orada
1: devreye
0: çok,
1: girecek.
0: Çok önemli.
1: Peki
0: diyelim.
1: Dövizle aceleyle hareket etmek, planla hareket etmek arasında fark ne? Bu fark nasıl ihtiyo sonuçları? Mesela bir hadise yaşandı. Bekliyorsun, planla hareket
0: evet.
1: ediyorsun veya birden panikliyorsun hemen bir icraata geçiyorsun. Herhangi bir aksiyon alıyorsun.
0: Valla ben şöyle düşünüyorum.
1: Planlı mı daha?
0: Ya bunun
1: yani
0: tersi genellikle daha çok söylenir ama Ya şimdi böylesi kriz dönemlerinde plan olmaz ki, işlemez.
1: Hmm.
0: Aceleci olmadan acele etmek lazım. Ya aceleci böyle panik içinde hareket etmeden.
1: Sakin, sağduyulu yine.
0: Acele de etmek lazım. Çünkü çok rahatlıkla gol yeme ihtimalinde yüksek. Hani baktığın zaman. Onun için yani bir an belki durup bakmak, değerlendirmek gerekir. Ama bunu da çok uzatmamak lazım. Çünkü genellikle bir dalga gelir. O ilk dalga işaret verir.
1: Hmm.
0: Eğer krize doğru gidecekse ikinci dalga daha yüksek bir yerden ya yani daha yükselerek gelir. Genelde yaşadığımız şey bu. Ama bugüne kadar hiçbir gelişkin bilgisayar modeli de dahil, hiçbir yazılım dahil insan duygusunu yöneten, insan davranışlarını yöneten ve ölçebilen hiçbir şey çıkmadı. Biraz siyasi gelişmelere bağlı olabiliyor. Biraz insanların hayatla ilgili tavırlarına bağlı olabiliyor. Mesela ben gençlerle daha benim yaşımdaki insanlar arasında da ciddi farkların oluşmaya başladığını görüyorum tavır olarak da. Onlar mesela bu kadar döviz kalkanı vesaire filan gibi konularla bakmıyorlar. Yani bizim kuşak, o boomer kuşağı filan daha bunlarla ilgili ama daha yeni kuşak diyelim çok bunlarla ilgili değil. Onlar kalkanlarını başka yerde oluşturuyorlar. Mesela fazla ev almakla, araba almakla çok ilgilenmiyorlar. Nasıl olsa oralara ulaşamayacağım diye. Gidip işte bir takım kendilerini keyif verecek harcamalar yaparak, bu kahve içmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben gençlerin mesela Kapalı Çarşı'yı da gözlemliyorum. Öyle gelip orada hareket, eskiden çok ciddi yoğunluklar olurdu o sokaklarda. O ne olacak vesaire filan diye. Şimdi böyle bir yoğunluk yok. Ama döviz bürolarında da yoğunluk yok ve daha çok işlem yapanlar diyelim hani 45 yaşının üstü gibi. Hani
1: bizler.
0: Çok gençler.
1: Evet.
0: Yok sen öyle o doğrulara gelmemişsin.
1: Herkes biliyor ya, şimdi merak etmeyin. Yani gençler evet, arasında da nesiller arasında da paradigmalar
0: evet.
1: değişiyor. Evet. Orada da hani dediniz ya bir şeyler değişiyor bir reklam
0: Doğru.
1: arası gibi. Nesiller arasında demek ki.
0: Reklam arası değil film arası.
1: Film arası özür evet. dilerim. Film arası gibi reklam gençlerde arası de aynı şekilde. Peki dövize bakarken insanların en çok kaçırdığı şey ne sizce? Yani mesela döviz hareketlerine bakıyor. Dolar olur, euro olur, sterlin olur. Bilmiyorum o yuan olur dediğiniz gibi. Brezilya reali olur. Ona bakarken ya da izlerken en çok gözünden ne kaçırıyor mesela? Şunu demek istiyorum. Açayım biraz daha soruyor. Evet. Gündemindeki gelişmeler ya da gelecekte beklentiler ya da geçmişteki tarihte yaşananlar.
0: Hı-hı.
1: Bunun hangisini daha çok gözden kaçırıyor insanlar?
0: Bence
1: size göre.
0: Hepsini gözden kaçırıyorlar. Çünkü doğru düzgün hiçbir şeyi izlemiyorlar.
1: Hmm.
0: Daha çok bir tür sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz genellikle. Ama bu da işe yarıyor. Çünkü ne oluyor? Çok geniş kitleler aynı şekilde davranmaya birbirinden etkilenerek başlayınca o bir anlamda kehanetin kendini doğrulaması gibi oraya doğru gidiyor piyasalarda.
1: Hmm.
0: Yani şimdi mesela piyasalar çoğu zaman iyimserlik satın alıyorlar
1: evet.
0: değil mi? Onu fiyatlıyorlar. Ya gerçek duruma bakıyorsun hiç öyle bir durum değil. Şimdi İran'la Amerika arasında hiçbir konuda, hiçbir temel konuda uzlaşma yok. Ama bütün piyasalar hala burada sanki bir anlaşma
1: İyimserlik.
0: Oldu olacak yani. Şimdi imzalan onu fiyatlıyorlar, onu satın alıyorlar. Yani çünkü böyle olması gerektiği düşüncesi insanlara yayılıyor. Tabii ki bunun bir takım kanaat önderleri var, bir takım ajanları var. Yani onların etkileriyle de bu böyle yaygınlaşıyor.
1: O i̇şte zaman riski biraz daha olayda. İyi yönetebilip kalkan ya da korunma aracı psikolojisine biraz daha girmiş olabilir insanımız. Biraz da gençlerin de belki yeni neslinde alakası vardır bunun alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
0: Hiçbir şey homojen değil.
1: Aynen.
0: Yani o ki onun içerisinde de dolarla, bitcoinle, bilmem kriptolarla ilgilenen geniş kesimler var.
1: Tabii.
0: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir dövize doğrudan bir yatırım yerine o da aslında bir tür döviz yatırımı sayılır. Altın da bir tür döviz yatırımı
1: Korunma
0: sayılır.
1: Sayılır.
0: Tabii.
1: Şey.
0: Altın bizde çıkıyor ama büyük ölçüde hani biz hala ithal ederek ona döviz ödediğimize göre o da bir tür döviz yatırımı sayılır. Zaten dünyada da öyle belirleniyor.
1: Bu podcastler yatırım odaklı podcastlerde çok değerli konukları ağırlıyoruz sizler gibi. Hep gözlemlediğim bir şey var. Eski ezberler ekonomide bozuluyor.
0: Doğru.
1: Yeni paradigmalar
0: Doğru.
1: ortaya çıkıyor. Biz eski bilgilerimizle yeni yorumlarken farklı açıdan görmeye çalışıyoruz. Ben onu anlıyorum.
0: Evet,
1: yani doğru. Burada yaptığım bütün bölümlerde o çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki bu dinleyici bu bölümde dinlediği zaman en çok neyi aklında tutar? Ne en çok dikkatini çeker şu konuştuklarımız konuda? Çinli
0: bence,
1: hala mı?
0: Yok. Bence şöyle, ya bu ne, hangi para birimiyle kazanıyorsan o para birimiyle hayatla, hayattaki ilişkilerini ayarla, borcunu vesairesi filan. Bu önemli bir konu ama hani bu akılda kalır mı? Yoksa insanlar gene ya ne zaman bu kurlar patlar? Çünkü bunun üzerinde büyük bir baskı oluşmadı mı? Sorusunun cevabına daha çok odaklanırlar. Oraya ilişkin de yani sanki burada döviz rezervini, hala Merkez Bankası'nın döviz rezervini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de, çünkü bir noktadan sonra orası, yani dövizin kaynağı dışarısı olduğuna
1: dolar
0: göre
1: için,
0: neyse Euro'ysa
1: Avrupa
0: için, önemli,
1: Çin vesaire.
0: Oradaki gelişmeleri de izlemek önemlidir diye vurgulamaya çalıştık. Ama bunu da sadece dolar ve euroyla bırakmayın. Başka para birimlerine de bakın.
1: Bakarken de o ülkelerin de haberlerinde bakmakta.
0: O ülkelerin ne yaptığını da iyi izlemek lazım. Japonya'da 75 milyar dolarlık paket açıkladı şimdi. Şimdi ne yapıyor? Bir yerleri destekleyebilmek için kendi elindeki dolara bağlı bir takım tahvilleri satıyor. İçeriye bunu destek yapmaya çalışıyor. Doları satmaya çalışınca Japonya gibi dünya ekonomisi içerisinde %5 gibi bir paya sahip bir ülke, o zaman doların değeri üzerinde çeşitli etkilerde bulunuyor, değil mi? Yani bunu da takip edebilmek lazım ama bu biraz da profesyonellik gerektiriyor. O açıdan eğer illa ben yabancı paralar üzerine bir yatırım yapmak,
1: ya
0: burayı bir kalkan olarak
1: işte
0: kullanmak
1: bileyim
0: istiyorum diyorsanız, daha profesyonellerin yönettiği, bir böyle aceleci davranma karşısında daha az panik yapacak ve bunu daha doğru yönetebilecek kurumlardan faydalanmak daha doğru bir şey olabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağ olun.
0: Davet için ben teşekkür ediyorum.
1: Kolay bir şeyden geçmiyor dünya ekonomik açıdan. Biz de öğrenerek devam ediyoruz yolumuza. Hala öğreneceğimiz çok şey var, öyle görünüyor.
0: Başka tekrar da şansımız yok zaten.
1: Yok, doğru, hakikaten.
0: Dükkanı gidip gidecek halimiz yok. Öğreneceğiz.
1: Çok teşekkürler tekrardan. Evet, bir yatırım odaklı podcast'in de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: takipte kal. Odeya Radyo.
1: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
0: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
6: Odaya Radyo.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekteyse belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar, gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği ben bu birikim yapamıyorum bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım. Bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferine disiplinli bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var. Çoğu şey orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimle ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bunu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa olsa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıktaysa onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum, 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum, işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum, işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken niye amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi, kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç, reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız? Niye bütçeleme yapmalıyız? Ve bunları nasıl yatırıma çeviririz? Genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim, yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor. Ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvil modelin dinamikleri olsun. Fonlar konuşmuştuk, yeniden bir fonlara daha konuklarımız, uzman konuklarımızla da buna yer vereceğiz. Ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.

0: Surreal but nice.
1: İyi bir şarkı ruhuna iyi gelir. Doğru bilgi ise kararlarına. Odea Radyo'da ikisi aynı akışta buluşuyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli. Ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Success. Just let the fame find you.

0: Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
0: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odea için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımız da bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de, hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini, giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da, bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var, giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi, bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar, belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan, belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir. Bu birikim yapılabilir. Dediğim gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz, belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var, gelirim ne kadar artacak, nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi bir örneği. Ben bu birikim yapamıyorum. Bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum. Bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi

de o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimle ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımızla genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa
olursa en azından

diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıktaysa onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı
örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi, altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına, nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve
birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun. Fonlar konuşmuştuk, yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz. Ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oh,

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
2: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuru yazarlarını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

Odeya Radyo. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırım

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da. I lost it.

0: müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odaya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odaya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk-off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine, ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odaya ile yatırım içeriklerini ve Odaya Radyo'yu takipte kalın.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okuryazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: I've lost it.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Kıya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.